0: Haberi dinleriz.
1: Bir arastros arpotla paryasını tınarız. Mari bitçimos yişeğimi biz kısarı kronici süres. Şişperlandıp zahepşi aksos. Ase çumi, ase nazi, kertçam yarmaksos. Pare, tisto zambahi, a shuk tam ktalim zivit, da mi shuk shiga khroli subuk sizmari, da moshchan stvari, da metehi, tetrad mevare, o, raz.

yollarda sikliyiz gıda, ararız vakit terörsüz gırda. Rokzazı, sabariyem, gostan, sitamamre, kıvran rostan, kopilazı, nazli gamberom, açtın do. Mesel takhlo, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum, sikliyum,